teşekkürler. Dinlemesi tuzun sop. Çok da kısım olsun. Bu işin adı yerine karar konuları. Şimdi sizin şu moritanya. Bir gün ağın başını geziyin. Radyatör vahiyin.